0: kati vatepo tiduzi duzi pra kuti tifunge programa. Tumatamula tamula pangono mindu. Tamangisa
1: tumakupambepo kupambepo kupambepo.
0: Basi.